Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano. Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi. Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım: Kalan Müzik. Kayıt: Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix: Can Karadoğan. Fotoğraf: İlker Berkman. Yayın formatı: dijital albüm. 65 dakika 24 saniye. Yayın tarihi: 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil ile ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Diskant Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, Ilya Itin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun-Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Eryılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix,

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları, Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz, Yapım, Kalan Müzik.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size geçtiğimiz aylarda dilimize çevrilmiş bir kitaptan söz etmek istiyorum. Fransız yazar Erik Emmanuel Schmidt'in Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı. Schmidt müzik sevgisini ve Chopin hayranlığını anlattığı otobiyografik eserini 2018 yılında yazmış. Anlatı çocukluk anılarıyla başlıyor. Küçükken evde duran piyanodan hiç hoşlanmıyor. Çünkü çalmayı bilmeyen ablası her gün piyanonun başına geçip dayanılmaz gürültüler çıkartıyor. Bu yüzden evdeki piyanoyu bir düşman gibi görüyor. Ta ki 9. yaş gününde ziyaretlerine gelen bir aile dostu piyanodan büyüleyici tınılar çıkartana dek. Dinlediği müziğin öylesine etkisi altında kalıyor ki heyecanla piyano derslerine başlıyor. Aile dostu Chopin'in bir eserini seslendiriyor o gün. Fakat kitapta hangi eser olduğu belirtilmediği için size çok sevdiğim Grand Vals'leri ve Veda Vals'ini çalarak başlamak istiyorum.

Frédéric Chopin'in 3 valsini Edil Bret'in yorumundan dinlediniz. Erik Emmanuel Schmidt, Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı kitabında Chopin'e hayranlık duyuşunu ama bir türlü besteciyi dilediği gibi çalamadığını anlatır. Paris'e üniversitede okumak için gittiğinde Polonya asıllı bir piyano hocası bulur kendine, Madame Plinska. İlk buluşmada Madame ona piyanonun altına girmesini söyler. Gerisini şöyle anlatıyor yazar. Çalmaya başladı. Ne kadar da haklıydı. Müzik beni okşuyor, delip geçiyor, yoğuruyor, sarsıyor, kaldırıyor, yere seriyor, dövüyor, tüketiyordu. Bastınılar sanki bir kilise çanı gibi beni sallıyor. Tistınılar üzerime yağıyordu. Soğuk damlalar, sıcak damlalar, ılık damlalar, şiddetli ve hafif fırtınalı rüzgarlar, sağanaklar halinde yağarken yumuşak orta tınılar göğsüme doluyordu. Tıpkı içine girdiğim güven veren bir yorgan gibi.

Frédéric Chopin'in Opus 15, 1, 2 ve 3 numaralı noktürnlerini Edilbert'in yorumundan dinledik. Erik Emmanuel Schmidt'in Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı kitabına yer verdiğimiz programımızı Chopin'in bir başka noktürnü ile sürdürüyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 27, 1 ve 2 numaralı noktürnlerini Edilbret'ten dinledik. Piyanodan ilk kez Chopin'in tınılarını duyduğunda büyülenen çocukluğu ile başlayan kitabında Erich Emanuel Schmidt, müziğin yazar ve insan olarak gelişimindeki yerini anlatıyor. Piyanonun başına geçtiğinde farklı bir kişi oluşunu şöyle dile getirmiş yazar. Çalmaya başlıyorum. Huzur hüküm sürüyor. Müzik beni hayrete düşürüyor. Zaman geçmiyor. Kalp gibi atıyor artık. Artık zamanın akışını hissetmiyorum. Tadını çıkartıyorum. Her şey mucizeye dönüşüyor. Var olmaktan büyük bir zevk alıyorum ve kendimi coşkuya kaptırıyorum. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Chopin'in 1. Piyano Konçertosu'nun 2. Larghetto bölümünü dinliyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 11 Mi minör 1. Piyano Konçertosu'nun Larghetto bölümünü Şef Robert Stankowski yönetiminde Çekoslovak Devlet Filarmoni Orkestrası eşliğinde İdil Biret'in eşsiz yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Erik Emanuel Schmidt'in Chopin hayranlığı ile kaleme aldığı Işıtan Tuğal Şekercigil tarafından Türkçe'ye çevrilen Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı kitabına yer verdiğimiz programımızın sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek bütün dinleyicilerimize neşe ve barış dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik Durak. Suflör.
2: Kolay dinlenen, melodileri ıslıkla kolaylıkla çalınabilecek kadar hoş eserler yazan Erik Satie, sadece 8 ölçü ve 180 adet notacıktan oluşan Vexation adındaki bestesinin 840 defa tekrarını isteyince, eserin tamamını seslendirmek tam 18 saat sürmüş.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Müzik mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Müzikte zeka ile duygu arasındaki bağlantı yüceltici ve mutluluk vericidir. Alfred Brendel.

17 Haziran 2025'te Londra'da 94 yaşında yaşama veda eden Alfred Brendel, 20. yüzyılın en önemli, en etkileyici piyanistlerinden biriydi. Haydn, Mozart, Schubert, Brahms ve Liszt gibi bestecilerin ustasıydı. Haydn'ın müziğine verdiği önemle bestecinin yeniden değerlendirilmesini sağladı. Schubert'in sonatlarını ve Schönberg'in piyano konçertosunu piyano repertuarında kalıcı hale getirdi. Liszt'in müziğine yönelik ilginin yeniden doğmasında etkili oldu. Dietrich Fischer-Dieskau'nun şarkı eşlikçisiydi. Çok yönlü bir kimliğe sahipti, deneme yazarı, şair ve düşünürdü. Eşsiz bir mizah anlayışı vardı, çok iyi bir öğretmendi.

6 yaşında piyano çalmaya başlayan Avusturyalı piyanist Alfred Brendel harika çocuk değil. Ailesinde müzisyen de yok ve kendisinin de itiraf ettiği gibi ne iyi bir nota okuyucusu ne de olağanüstü bir hafızaya sahip. Mimar olan babasının bir zamanlar otel müdürü olarak çalıştığı bir tatil köyünde otel misafirlerine çalınan operet plaklarını dinlemek kendi deyimiyle yüce müziğe ilgi duymasını sağlamış. Polonyalı ünlü tenor Jan Kipura'nın 1930'lara ait operet kayıtlarını dinlerken şarkılara eşlik etmiş küçük çocuk ve bu onun çok hoşuna gitmiş.

Ciddi müzik eğitimine Graz Konservatuarı'nda başlayan, 16 yaşından sonra çok az akademik eğitim alan Brendel'in birkaç ustalık sınıfına katılmasının dışında Ludovico von Kahn'dan başka bir öğretmeni olmamış. Bugün bile yadırganacak bir müzik geçmişine sahip Alfred Brendel ama o bu durumu bir avantaj olarak görmüş. Bir öğretmen çok etkili olabilir. Kendi kendime öğrendiğim için kendi kendime çözemediğim her şeye güvenmemeyi de öğrendim. Öğretmenlerden daha değerli olan şey diğer piyanistleri, şefleri ve şarkıcıları dinlemektir. 16 yaşından sonra düzenli bir öğretmenim olmadı. Kendini keşfetmek daha yavaş ama daha doğal bir süreçtir demişti.

17 yaşındayken Graz'da piyano edebiyatında füg başlıklı ilk resitalini veren Brendel o konserde çift füg içeren kendi bestelediği sonatını da seslendirmiş, büyük alkış almıştı. Müziksel faaliyetlerin yanı sıra resim, bestecilik ve edebiyat gibi diğer ilgi alanlarını da sürdüren Brendel'in edebiyat ikinci profesyonel mesleği oldu. 1949'da İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen prestijli Buzoni yarışmasında dördüncülük ödülünü kazandı. Bu prestijli ödülle birlikte konser piyanisti olarak kariyerine başladı. Kariyerini yavaş ve gösterişsiz bir şekilde inşa eden Brendel, Avrupa ve Latin Amerika'da turnelere çıktı. Büyük İsviçreli piyanist Edwin Fischer'in birkaç ustalık sınıfına katıldı. Fischer ona klasizm sınırları içinde tutkuyla çalmayı öğretti.

Birçok önemli ödülün sahibi olan Alfred Brendel gençken genel kariyerim hiç de heyecan uyandırmamıştı, adım adım ilerliyordu. Sonra bir gün hiç beklenmedik bir şekilde büyük plak şirketlerinden peş peşe 3 teklif aldım. Gerçekten bu oldukça şaşırtıcıydı. Bir termometrede yavaş, neredeyse fark edilmeyen bir yükselme ya da bir su ısıtıcısının suyunun aniden kaynamaya ve köpürmeye başlaması ve buhar çıkarması gibi oldu bu. Kariyeri boyunca dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren Brendel, yaptığı sayısız kayıtla müzik tarihine damgasını vurdu. Beethoven'ın tüm piyano eserlerini kaydeden ilk piyanist olarak adını müzik tarihine yazdırdı, müzik otoriteleri tarafından en iyi Beethoven yorumcusu olarak gösterildi. Beethoven'ın solo eserlerinin tamamının kaydını yapan Brendel'in yorumculuk ruhunu güçlü bir şekilde kışkırtan bestecinin anıtsal eserleri değil, aksine La Stessa, La Stessima tarzındaki varyasyonları olmuştu. Beethoven'ın Antonio Salieri'nin Falstaff operasından aldığı bir temayı 10 çeşitleme ile süslediği varyasyonlarını karşı konulmaz derecede büyüleyici, göze çarpmayan bir nadirlik sözleriyle tanımlamıştı büyük usta.

60 yıllık kariyerinin ardından 2008 yılının Aralık ayında emekli olan Alfred Brendel, yaşamı ve çalışmaları hakkında hazırlanan bir belgeselde "Neden emekli olduğumu açıklayacak kelimeleri hala bulamıyorum," demişti. Emekli olduktan sonra müzik ve mizah üzerine denemeler ve şiir kitapları yazan, konferanslar veren, genç müzisyenlere ustalık sınıfları düzenleyen ünlü piyanist emekli olduktan sonra "En çok neyi özleyeceksiniz?" sorusuna "Adrenalin" diye cevap vermişti. Dünya sahnelerindeki başarısı karşısında müzik dünyasını şaşkınlığa uğratmıştı Brendel. Her zaman biletleri tükenen resitallerinin sahnesine adım atarken veya sahneden inerken dinleyicilerine kısa ve hızlı selamlar verdi. Konserleri sırasında istenmeyen gürültülere karşı son derece tahammülsüzdü. Seyircilerden birinin yüksek sesle öksürmesi nedeniyle kendini rahatsız hissettiğinde sahneyi terk etmesiyle ünlüydü.

Alfred Brendel, kendinizde en çok kınadığınız özellik nedir sorusuna yaşlanan bir beynin maskaralıkları diye yanıt vermişti. Ne zaman ölmek istersiniz sorusuna ise zamanında demişti. Müzik dünyası 17 Haziran 2025'te 94 yaşında yaşama veda eden Alfred Brendel'in yasını tutuyor şimdi. Efsane piyanist 20. yüzyılda klasik müzik dünyasının yorumları, düşünceleri ve yazılarıyla neredeyse diğer tüm sanatçılardan daha fazla etkiledi. Uzun boyu, yüz ifadesi, dağınık saçları, geniş alnı ve eski moda kalın gözlükleriyle roman sayfalarından fırlamış bir kahraman gibiydi. Canlı ve mesafeli, şaşkın ve kararlı, düşünceli ve espriliydi. Piyanodaki tüm ciddiyete rağmen bir yazar olarak mizah anlayışı dikkat çekiciydi. Sahnede gösteriş yapmaktan nefret etti. Bu da onu hoş bir şekilde farklı kıldı. Müzik dünyası onunla vedalaşıp yas tutarken zengin bir hayatın da sona erdiğini biliyordu. Müzik otoriteleri onu şu sözlerle uğurladı. Yüzyılın piyanisti Alfred Brendel öldü. Brendel dediğinizde sadece müziği düşünürsünüz. Müzisyen, yazar, öğretmen olan bu adama minnettarız. O eşsizdir ve öyle kalacaktır.

0: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben cellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir besteci ve tek bir yorumcuya odaklandığımız bir programla sizlerleyim. 1873-1943 yılları arasında yaşamış olan 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden, ayrıca Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşıyan Sergei Rahmaninov'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Piyanist olmasından da ötürü ağırlıklı olarak piyano için eserler yazmış olan bestecinin kuşkusuz en bilinen ve sevilen eserlerinden olan piyano konçertolarını günümüzün en büyük piyanistlerinden efsanevi sanatçı ve bence Rahmaninov eserleri üzerinde de en iyi yoruma sahip olan Nikolay Luganski'den dinleyeceğiz. Bir an evvel kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak sanatçının kısa bir solo kaydıyla başlamak istiyorum. Rahmaninov'un yine çok sevilen eserlerinden biri olan solo piyano için 10 prelüt opus 23'ten 5 numarayı dinliyoruz.

Bu harika eserin ardından konçertolara geçebiliriz. Besteci bir numaralı konçertosunu 17-18 yaşları arasında tamamladığından ötürü eser daha çok gençlik dönemlerine ait canlılık ve coşku unsurlarını içermektedir. Eser 1917'de besteci tarafından revize edilmiştir. Dinleyeceğimiz kayıtta da bu versiyonu duyacaksınız. Şimdi Sergei Rahmaninov'un bir numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin kuşkusuz herkes tarafından en çok sevilen ve bilinen 2 numaralı konçertosu var. İlk eserleriyle ilgili aldığı yorumlardan dolayı zorlu bir süreç geçiren Rahmaninov, 1900'de 3 ay boyunca terapi görmüş, sonrasında besteciliğe geri dönerek bu eseri bestelemiştir. Doktoru Nikolay Dahl'a ithaf ettiği ve premierini kendi yaptığı bu konçertonun 1. bölümünü yine Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada klasik piyano repertuarının teknik açıdan en zor konçertolarından biri olma unvanına sahip olan 3 numaralı konçerto var. Öyle ki bestecinin eseri ithaf ettiği piyanist Joseph Hoffmann, eserin kendisi için olmadığını öne sürerek hiçbir zaman halka açık bir performans sergilememiştir. Eserin 1910'daki orkestralı premierinde büyük besteci Gustav Mahler şef podyumunda yer almıştır. Şimdi Rachmaninoff'un 3 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Sinfoni Orkestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. 4 numaralı konçerto Ruslar tarafından sıklıkla icra edilse de genel anlamda bestecinin en az bilinen ve programlarda en az yer alan konçertosudur. Rahmaninov eseri 3 kez revize etmiştir. Şimdi 1941 yılında yayınlanan son versiyonunu Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Symphony Orchestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Borusan Klasik'te her daim gençlere başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden bestecimiz Levent Kuter'den var. Sevgili Levent, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Onunla önce kısa bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Sonra bizim için getirdiği birbirinden güzel eserlerden bölümler sunacağız sizlere. Önce lise döneminden başlayalım. Bestecilik çalışmalarınız lise yıllarında, değil mi?
1: Evet, aslında şöyle, normal devlet lisesinden mezun olduktan sonra konservatuvara 96 yılında girdim. Orada tekrar lise 1'den başladık biz kompozisyon eğitimine. Çünkü kompozisyon eğitimi uzun soluklu bir eğitim. Lise döneminde kompozisyonla ilgili derslerimizi de Muammer Sun'la gerçekleştirdik.
0: Muammer Sun gerçekten çok değerli bir besteci. Onu anmamız gerekiyor, ondan söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Nasıldı o sınıfı, nasıldı?
1: Biz sınıfta Metin Munzur'la birlikteydik. İki kişiydik esasında. Özel ders gibi çalışıyorduk neredeyse. Muammer Hoca bizimle sürekli olarak sabah 9'dan akşam 4'e kadar birebir ilgilenirdi. Aslında bizi bir yerde çocuğu yerine koymuştu kendisi. Biz de Muammer Hoca'dan çok şeyler öğrendik. Bir bestecinin olmazsa olmazı, edebiyatla ilişkisi, resimle ilişkisi, tabii ki de günümüz müzikleriyle olan merakımızı hep onunla birlikte açtık, geliştirdik.
0: Evet, armoni, kompozisyon ve kontrpuan dersleri aldınız Sayın Muammer Sun'dan. Turgay Erdener var değil mi?
1: Evet, Turgay hocamız da biz solfej dersinde birlikteydik. Turgay hocamızın da engin bilgi birikiminden bu derslerde faydalandık. Çok renkliydi aslında, çok şanslı olarak görüyorum ben kendimi ve sınıf arkadaşım Metin'i tabii ki de. Bu iki hocayla da çalışmak gerçekten çok anlamlı.
0: Evet, ilk eserleriniz, ilk besteleriniz başladı mutlaka. Neler yapıyordunuz ilk aşamada?
1: Şöyle, ilk aşamada Muammer Hoca ile onun özellikle hassas olduğu nokta analiz yönündeydi. Eser analizleri yapıyorduk ve başlangıçta tabii bir piyano için daha hakim olabileceğimiz bir çalgı olarak piyano için müzikler bestelememizi Muammer Hoca isterdi. Bu daha sonralarında oda müziğine evrildi. Yani bir piyano eşlikli bir violonsel keman için parçalar oldu. Sonrasında hoca prozodi derslerine başladı bizimle ve bu prozodi derslerinde şarkıya yönelik, koro müziğine yönelik analizlere yöneldik. Ve son olarak da orkestrasyon derslerimiz vardı hocayla. Onunla birlikte de orkestrasyon çalıştık.
0: Aslında koro şefliği çalışmalarınız da var değil mi Ahder Destan'la?
1: Evet, bizim genelde kompozisyon ve orkestra şefliği olarak geçer ana sanat dalımızın adı. Bu yüzden içinde hem orkestra şefliği dersimiz vardı hem koro şefliği dersimiz vardı. Ahter Hoca ile onun bilgi birikimlerinden faydalanmak büyük bir keyifti. Derslerimiz çok güzel geçiyordu. Koro şefliğini çok farklı açılardan öğrendik onunla ama tabii koro şefiyim diyemem ama çok güzel şeyler öğrendik.
0: Hangi yıl bitti konservatuvar eğitimi?
1: Ben 96 girişliyim. 2002 yılında bitti. 3 yıl lise, 4 yılda lisans olarak 7 yıldı. Fakat bir yılda sınıf atlama
0: erken bitirdiniz.
1: Oldu. Evet, ne erken güzel. Bitirdim.
0: Sonra hemen öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladınız.
1: Evet, sonrasında hocalara ben eğitimci olarak görev almak istediğimi dile getirmiştim. Arkasından onlar da buna sıcak baktılar. Gerçekten minnet borçluyum bu konuda. Çünkü eğitimcilik alanında da, öğrencilikte nasıl şeyler öğrendiysek, eğitimcilik alanında da çok farklı şeyler öğrendik.
0: Evet, sonra Bilkent Üniversitesi görüyorum burada. 2005-2007 yıllar arasında. Orayla ilgili neler söylersiniz?
1: Şöyle, o dönemde Muammer Hoca'nın emekli olma dönemiydi. Ve hoca artık okula gelmeyecekti diye hatırlıyorum. Ve biz Metin'le birlikte Bilkent'te yüksek lisans ve doktora çalışmalarını orada yapmak istedik. Ben doktora çalışmalarını Mahir Cetiz'le yaptım. Bir taraftan kompozisyon okurken benim üst devrem öğrenci, ikimiz de öğrenciydik. Ama Bilkent'e geçince artık o benim hocam, öğretmenim olmuştu. Mahir'den de konservatuvarda, yani şimdi müzik öyle bir alan ki, engin bir deniz. Konservatuvarda öğrenemediğim şeyleri de Mahir'den öğrendim. Yolumu aydınlattı. Yani o olumlu kişiliğiyle, gerek hoca gerek dost olarak beni çok geliştirdi.
0: Bilkent dönemi de 2007 yılında sonlandı.
1: Evet.
0: Şu anda devam ediyorsunuz değil mi Hacettepe Üniversitesi'nde?
1: Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bestecilik ve Orkestra Şefliği ana sanat dalında
0: profesör
1: şimdi
0: olarak.
1: Artık Muammer Hoca'dan el aldıktan sonra biz öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.
0: Evet, gerçekten önemli görevler üstlendiniz biliyorum. Evet. İdareciliğiniz de oldu değil mi? Metin Munzur'la birlikte.
1: Evet, bir dönem 2014 yılındaydı sanırım. Metin Munzur'un müdürlüğünde bir müdür yardımcılığı görevim oldu.
0: Evet.
1: Evet, orada da eğitimciliğin yanı sıra yöneticilik işleriyle ilgili çok farklı şeyler öğrendim.
0: Kolay değil değil mi yöneticilik?
1: Yöneticilik kolay değil çünkü çok farklı alanlarınız oluyor karşınızda. Yani sadece eğitimle ilgili değil, insan ilişkileriyle de ilgili olsun. Yönetsel olarak zorlandığımız çok nokta oldu.
0: Tabii orada bestecilik çalışmaları devam ediyor.
1: Orada tabii o dönemde aslında yöneticiyken müzik yazmak zordur. Çünkü yani hayatınızı oradaki evrak işlerine vakfedersiniz. Fakat o dönemde Hacettepe Üniversitesi tarafından 50. yıl belgeseli siparişi gelmişti. O dönemde gelmişti.
0: O dönemde.
1: Eser ve 50. yıl müzikleri o idarecilik döneminde yazılmış müzikler oldu.
0: Bölümler sunacağız o eserlerden ama ben istiyorum ki önce bir şarkılarınız var.
1: Evet.
0: Neler söylerseniz 3 şarkı seçtik sunacağız onları ama sunmadan hepsi hakkında Ahmet Muhit Dranas'ın bir şiiri var.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi Sen ve Gökyüzü.
0: Sen ve Gökyüzü evet.
1: Bu parça gerçekten sözleri çok hoşuma giden bir şiirdi. Bu şiiri bestelerken de aslında hayalimde bir tenorun seslendirmesi vardı. Fakat bu imkan olmadı. O noktada yardımıma bir anda acil bir şekilde Nihan yetişti.
0: Nihan Turnagöl
1: yetişti. Onun bu desteğini ve yardımını asla unutamam. Gerek müzikle ilgili, gerek şan tekniğiyle ilgili bana vermiş olduğu bilgiler paha biçilmez bilgilerdi. Ve bu konuda da bu şarkılarda da beni yalnız bırakmadı. Ondan da çok şey öğrendim söyleyebilirim.
0: Nazım Hikmet şarkıları da var. İki tane Herkes Gibi ve Yine Akşam Oldu.
1: Evet.
0: Bunlar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabii bunlar da şöyle Sen ve Gökyüzü'nün müzikal dili dışında kalan parçalar. Biraz daha özgün, biraz daha soyut armonilerle bestelenmiş parçalar. Şan tekniği açısından oldukça zor olduğunu biliyorum. Bunu da Nihan söylemişti sağ olsun. Ama o üstesinden geldi bu parçaların ve kayıtları çok güzel oldu. Biz bu parçalarla 2013 yılında Nihan'la Macaristan turnesi gerçekleştirdik. Bu parçaların orkestrasyonlarıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile bir yaklaşık 4 il dolaşıldı. O illerde de Nihan sağ olsun teşekkür ediyorum buradan. Yalnız bırakmadı beni. Böyle yani.
0: Şimdi bu 3 şarkıyı dinliyoruz. Önce Ahmet Muhit Dranas'ın Sen ve Gökyüzü. Ardından Nazım Hikmet şarkıları Herkes Gibi ve Yine Akşam Oldu. Mezzo-soprano Nihan Turnagöl, piyanist Aylin Uysal'la seslendiriyor.

0: Levent Kuterdem'in 3 şarkısını dinledik. Ahmet Muhit Ranas'ın Sen ve Gökyüzü. Nazım Hikmet şarkıları var 2 tane Herkes Gibi ve Yine Akşam Oldu. Mezzo soprano Nihan Turnagöl, piyanist Aylin Uysal'la seslendirdi. Sırada biraz önce söz ettiğiniz Hacettepe Üniversitesi'nin 50. yılı için bestelemiş olduğunuz orkestra süetinden bölümler var. Burada neler söylemek istersiniz? Sayın İhsan Doğramacı'dan söz etmemiz gerekiyor sanıyorum.
1: Evet, ya üniversitemizin tabii kurucusu olarak İhsan Doğramacı 50. yıl için üniversite yönetiminin bir vefa borcu olarak böyle bir belgesel girişimine başladığını biliyorum. Ve o dönemde bir belgesel fon müziği istenmişti. Ve bu fon müziğiyle ilgili de madem görüntüler Hacettepe'den, görüntüler bizim öz kaynaklarımızdan, o zaman müziklerinin de bizim kendi öz kaynaklarımızdan olabileceği yönünde bir takım görüşmeler olmuş bildiğim kadarıyla. Bunun sonucunda da belgeselin müzikleriyle ilgili bir teklif geldi. Ben de bu teklifi olumlu olarak karşıladım ama süre çok kısıtlıydı. Yaklaşık 20-25 günlük bir süre vardı. Bu süre içerisinde tabii belgeselin yönetmeni tarafından müziklerin görüntüler arkasında kısa süreli olarak oturtulması gerektiği bana söylenmişti. O yüzden oradaki müziklerin süreleri genellikle 1 dakika, 2 dakika civarında olur. Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşu tabii hastane, çocuk hastanesine dayanıyor. Ve bu konuyla ilgili de şarkıların, parçaların başlıklarında bu konular esasında işleniyor.
0: Evet, Beytepe var, evet. Hocabey var, çocuk hastanesi var gerçekten.
1: Evet.
0: Sayın Doğramacı'yı tanımlayan bölümler bunlar. Şimdi bu belgeselin müziklerinden seçtiğimiz bölümleri dinliyoruz. Hacettepe Senfoni Orkestrası'nı Burak Tüzün yönetiyor.

0: Levent Kuterdem'in Hacettepe Üniversitesi'nin 50. yıl için bestelemiş olduğu orkestra süitinden bölümler dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz sevgili Levent'le. Sırada bir başka büyük eser bence bu. Büyük bir eser. Mukavemet sahne müziği. Neler söylersiniz? Hangi yıl bestelediniz? Evet. Nerelerde seslendirildi?
1: Şöyle söyleyeyim. Mukavemet solist, anlatıcı, koro, orkestra için yazılmış aslında büyük bir sahne eseri. Sahnede nerede bakarsanız 100 kişiden fazla bir şey var, icracı topluluğu var. Bu eser öncelikle bizim ana sanat dalımızda da görev yapan sanatçı öğretim elemanı Kamer Güngör tarafından teklif edilmişti. Çünkü eserin metnini Kamer Güngör yazmıştı ve müzikleri içinde beraber çalışır mıyız diye teklif edince ben çok onore oldum ve çok sevindim bu konuda. Çünkü böyle bir temayla eser yazmak ve yaklaşık 65 dakika, 1 saati biraz geçkince bir müzik yazmak benim için de kendime çok şey katacağını düşündüğüm için hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim.
0: Temadan söz etmemiz lazım. Çok çok güzel ve çok özel bir tema.
1: Evet, şöyle ki teması 16 Mayıs 1919 İstanbul'undan başlayarak Samsun'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla birlikte kongrelerini yapması ve 27 Aralık günü Ankara'ya gelmesiyle eser son buluyor, bitiyor. Bu tabii ki de kurtuluş şemasını çizen, yolunu gösteren bir müzik olmuş oluyor.
0: Bir anlatıcı var eserde.
1: Evet, anlatıcının özelliği de çok önemli. O dönem bunu da Kamer Hoca aslında belirlemişti. Mehmet Atay, çok duayen bir tiyatrocu kendisi. Mehmet Atay ile görüştük ve o da bu konuyla ilgili olumlu görüşlerini bildirdi ve eseri kabul etti seslendirmesini. Bu bizim için tabii ki de çok önemliydi. Çünkü bir eseri icra ederken ya da dinlerken icra eden kişinin çok iyi olması lazım. Seslendiren kişinin çok iyi olması lazım ki o eser etkileyici bir hava alabilsin.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. Şimdi bölümleri dinleyeceğiz ama 2010 yılı değil mi elimizdeki kayıt?
1: 2010 yılında oldu kayıt. Bu noktada da Burak Tüz'ün o dönemde Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerindendi. Ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın genel sanat yönetmeniydi. Orkestranın şefiydi. Kamer Güngör'ün Burak Tüz'ünle olan konuşmalarında Burak Tüz'ün eserin neredeyse hiçbir notası dahi yazılı değilken yıllık programa dahil ederek büyük bir sorumluluk aldı esasında ve bize de sırtımıza, omuzlarımıza
0: büyük bir yük bindirdi.
1: Ama biz eserin temsilinde son derece rahattık ve çok güzel de bir akşam oldu. Bu noktada Burak Tüz'ünün de desteklerini bizden esirgememesine teşekkür ediyorum.
0: Sonra İstanbul Devlet Operası sahneledi sanıyorum. Başka yerlerde de sahnelendi.
1: Evet, sonrasında İstanbul'da 29 Ekim ve 10 Kasım olmak üzere 2 gün 3 konser şeklinde gerçekleştirildi.
0: Aynı yıl oldu.
1: Evet. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi eser. Yine şefimiz Burak Tüz'ündü. Biz artık bu eseri Burak Tüz'ünle beraber öğrendiğimiz için eserin idarecisi de kendisi. Biz ondan tabii bu anlamda vazgeçmiyoruz. İstanbul'dan sonra Ankara'da birkaç defa daha seslendirmesi oldu. En son 29 Ekim 2023 günü.
0: Çok yakın.
1: Evet, çok yakın bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Salonu'nda.
0: Evet.
1: Yine Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından Burak Tüz'ünün idaresinde seslendirildi.
0: Şimdi artık eserden bölümler dinleyebiliriz. 2010 tarihli ilk konserinden seçtik. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Orkestra ve Korosunu Burak Tüz'ün yönetiyor. Anlatıcı Sayın Mehmet Atay.
2: Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın bir gereği kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Uzaklarda bir motor gürültüsü vardı. Sonra korna sesleri. Evet! Geliyordu Mustafa Kemal! Anadolu hareketini başlattığı için boynunda sarayın idam fermanını taşıyan, bütün rütbelerinden istifa etmiş ve milletin varına dönmüş Mustafa Kemal! Kurtuluş Savaşı'nın hazırlığını tamamlamıştı ve Ankara bu hazırlığın doruk noktasıydı. Yaralı bir ulus artık onun önderliğinde buradan şahlanacaktı. Davullar çok daha coşkuyla vuruyor, cümle tezahürat birbirine karışıyordu. Otomobilden inen bir çift gök rengi gözün derinliklerinde, vatan ufuklarından esaret bulutlarının dağılışını görmüşler, yurdun kurtuluşuna inanmışlar ve onu ebedi reis tanımışlardı Ankaralılar. Gülümsüyordu Mustafa Kemal. Henüz 38 yaşındaydı ama yüzünde nice savaş meydanının tandırında yoğrulmuş bir başka olgunluk vardı. Mavi gözleri çelik pırıltısıyla yanıyor, yüzüne bir başka anlam veriyordu. Yassı bir deri kalpağın altında zayıf bir yüz, sert ve kırpılmayan gözler, geniş alnı ve yukarıya doğru kıvrık kaşları altında kaç ay, kaç yıl ve yıllar. Milleti için rahat nedir görmemiş bir insan, çelikleşmiş sarı bir çehre,

0: ve içe işleyen sıcak bir bakış. Yokuş başında seymenlerin önünde duran otomobilden indi. Boz palto altında sivil bir yol elbisesi. Sağlam ve çevik bacaklarıyla kumandanca bir yürüyüş. Hepsi bir anda esas duruşa geçtiler. Her soluk bir tek can olmuştu. Bütün gözler onun gözlerinde düğümlüydü. Merhaba efendiler.
1: Sağ ol.
0: Buraya neden geldiniz?
1: Can vermeye geldik.
0: Fikrinizde sabit misiniz?
1: Hak olsun.
0: Ve işte o zaman Mustafa Kemal'in gözleri ilk kez yaşandı. Zincir kabul etmeyen bu ulus, onun peşinde gerekirse ölüme bile göz kırpmadan gidebilirdi.

0: Levent Kuterdem'in Mukavemet Sahne Müziği'nden bölümler dinledik. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Orkestra ve Korosunu Burak Tüzün yönetti. Anlatıcı Mehmet Atay'dı. Sevgili Levent Kuterdem, çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftalık da bu kadar sevgili dinleyiciler. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Programın tekrarı pazar günü 12'de. Görüşlerinizi her daim gençlere@gmail.com adresine bekliyorum. Bir hafta sonra bir başka konuğumla birlikte yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Attila Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Attila Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkın ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Attila Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Attila Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.

Diz boyu karlı bir gece, sofradan kaldırılıp, polis otomobiline bindirilip bir trenle gönderilerek bir odaya kapatılmakla başladı maceram. 9. yıl biteli 3 gün oluyor. Koridorda sedyede bir adam, yüzünde uzun demirlerin kederi, açık ağzıyla sırt üstü ölüyor. Akla yalnızlık geliyor. İlki 76 gün sessiz düşmanlığında üstüme kapanan kapının. Sonra saç bir geminin baş altında 7 hafta. Lakin yenilmedik. Kafam ikinci bir insandı yanımda. Çoğunun yüzünü unuttum büsbütün. Yalnız çok ince, çok uzun bir burundur aklımda kalan. Bir tek kaygıları vardı, hakkımda hüküm okunurken, heybetli olmak değildiler. İnsandan çok eşyaya benziyorlardı. Duvar saatleri gibi ahmak, kibirli ve kelepçe, zincir filan gibi hazin ve rezildiler. Evsiz ve sokaksız bir şehir, tonla ümit, tonla keder, dört ayaklı mahluklardan yalnız kediler. Yasaklar dünyasındayım. Yarın yanağını koklamak yasak. Çocuklarınla yemek yiyebilmek aynı sofrada yasak. Yazdığım mektubun kapatmak zarfını ve zarfı yırtılmamış mektup almak yasak. Yatarken lambayı söndürmen yasak. Tavla oynaman yasak. Ve yasak olmayan değil, yüreğinde gizleyip elde kalabilen şey, sevmek, düşünmek ve anlamak.

Koridorda sedyede öldü adam, götürdüler. Artık ne ümit, ne keder, ne ekmek, ne su, ne hürriyet, ne hapislik, ne kadınsızlık, ne gardiyan, ne tahta kurusu ve ne de karşında oturup yüzüne bakan kediler. Bu iş bitti, tamam. Fakat devam ediyor bizimkisi. Sevmek, düşünmek ve anlamakta devam ediyor kafam. Dövüşemeyişimin affetmeyen öfkesi devam ediyor. Ve sabahtan beri karaciğer sancımakta berdevam.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sen de 1-2 hafta.

Tatillikten yatan Osman, ben içeri düştüğümden beri 7.5'ı doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit, sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. 6 ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi, evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi 10 yaşına bastı ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek ince uzun bacaklı tayları rahat geniş sağrılı birer kısrak oldular çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde. Ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek. Ben içeri düştüğüm sene, sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet, yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine fakat esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene, ikincisi başlamamıştı henüz. Daha kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı. Hiroş

Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra resmen kapandı o fasıl. Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışıdı her şeye rağmen. Ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrısı, mesela benim 10 sene yatmam, lafı güzaf.

0: Uyandın. Neredesin?
1: Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinden biri de bu.
0: Yanında yatan kim?
1: Yalnızlık değil. Karın. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl.
0: Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç?
1: 8.
0: Demek akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü teamüldendir. Polis ev basmaz güpegündüz. Hapisten çıkmışsın. Çıkar çıkmaz da gebe koymuşsun karını. Takmışsın koluna geziyorsun akşamüstü mahallede.
1: Karnı burnunda hatunun. Nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin. Üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarına alıp onu ısıtasın gelir.
0: Mahallenin kedileri kasabın kapısında. Ve üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini. Akşamı seyrediyor.
1: Alacaaydınlık, tertemiz gökyüzü, duruyor orta yerinde çoban yıldızı, bir bardak su gibi pırıl pırıl.
0: Bu yıl uzunca sürdü pastırma yazı, dut ağaçları sarardıysa da incirler hala yeşil.
1: Mürettip Refik'le sütçü Yorgin'in ortanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına. Parmakları birbirine dolanmış. Bakkal karabetin ışıkları yanmış.
0: Mahallenin veremlileri, yataklara düşenler bakıyor camların arkasından. Çamaşır Cumhuriye'nin işsiz oğlu omuzlarında keder kahveye gidiyor. Ajans haberlerini okuyor radyosu Rahmi Beylerin. Uzak Asya'da bir memleket. Sarı ay yüzlü insanlar beyaz bir ejderha ile dövüşmekteler. Oraya gönderildi seninkilerden 4500 tane Mehmet. Kardeşlerini katletmeye.
1: Kızarıyor yüzün. Öfkeden ve utançtan ve umumiyetle bilen değil, sırf sana ait ve eli kolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu. Yahut yine hapisteymişin de karakolda yine dövdürülüyormuş gibi köylü jandarmalara, köylüler. Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis cipi saptı sizin sokağa. Karın fısıldadı. Bizim eve mi?

Masanın örtüsü mavi basma, üstünde yalansız güler yüzlü cesur kitaplarımız durur. Esirlikten dönmüşüm anacığım, kendi memleketimde düşman kalesinden. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Yanımda karım yatar, karım 5 aylık gebeliğinde. Etim etine değende, elimi karnına koyanda, bebek kıpır kıpır kıpırdar. Dalda yaprak, suda balık, rahimde insan yavrusu. Yavrum, yavrumun pembe yünden zıbını anası ördü. Bedeni benim karışımla bir karış. Kolları şu kadarcık. Yavrum, kız olursa tepeden tırnağa anasına benzesin istiyorum. Oğlan olursa boyu posu bana. Kız olursa ela ela baksın. Oğlan olursa maviş maviş. Yavrum, kız olsun, oğlan olsun, kaç yaşında olursa olsun, yavrum düşmesin istiyorum hapislere. Güzelden, haklıdan, barıştan yana diye. Fakat malum, kızım yahut oğlum gecikirse suların ışıması, dövüşeceksin. Ve hatta, yani haylice müşkül bir zanaatmış bizde bugün babalık zanaatı da. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Belki yarım saat sonra, belki sabaha karşı gene basılabilir evim. Beni alıp götürürler kitaplarımızla beraber. Yanımda 1. şubeninkiler. Dönüp bakarım, durur kapıda karım, eşiğin üzerinde. Uçar entarisi sabah rüzgarında, yüklü ağır karnında. Bebek kıpır kıpır kıpırdar.

anası bir oğlancık doğurdu bana. Kaşsız sarı bir oğlan, masmavi kundağında yatan bir nur topu, 3 kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları. Gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebelerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma geldiği zaman ben bu dünyada olmayacağım. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşekli bir beşik.

Nereden gelip nereye gidiyoruz? Doğrulttuk belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne. Kolumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu ve taşı yonttuğumuzdan beri yıkan da yaratan da biziz. Yıkan da yaratan da biziz güzelim bu yaşanası dünyada. Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı. Arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran? Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yollar? Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler. Çocuklar ölebilir yarın. Hem de ne sıtmadan ne kuş palazından, düşerek de değil, kuyulara filan. Çocuklar ölebilir yarın. Çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın. Çocuklar ölebilir yarın. Atom bulutlarının ışığında. Arkalarında bir avuç kül bile değil. Arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Krematoryum, krematoryum, krematoryum. Bir deniz görüyorum. Ölü balıklarla örtülü bir deniz. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Yaşanmamış günlerimiz çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan.

0: vardı, yerler eser yerinde. Beş şehir vardı, yerler eser yerinde. Yüz şehir vardı, yerler eser yerinde. Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak. Şair kalmayacak. Pencerende bir sokak, bulvarlı. Odan sıcak, ak yastıkta üzüm karası saçlar. Dışarıda adamlar paltolu, ağaçlar karlı. Penceren kalmayacak. Ne bulvarlı sokak, ne ak yastıkta üzüm karası saçlar, ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar. Ölülere ağlanmayacak. Ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki. Eller kalmayacak. Negatif resimcikler dalların altındaki, yok olmuş olan dalların altındaki. Yok olmuş olan dalların üstünden o bulutlardır geçen.
1: Yüreğe götürmeyin!

geçen, yok olmuş olan dalların üstünden. Tahta, beton, teneke, toprak, saman damlarımızla 2 milyardan artığız, kadın erkek, çoluk çocuk. Ekmek hepimize yetmiyor, kitap da yetmiyor ama keder dilediğin kadar, yorgunluk da göz alabildiğine. Hürriyet hepimize yetmiyor, hürriyet hepimize yetebilir. Ve sevda kederi, hastalık kederi, ayrılık kederi, koca alma kederinden gayrısı aşmayabilir eşiğimizi. Kitap hepimize yetebilir. Ormanlarınki kadar uzun olabilir ömrümüz. Yeter ki bırakmayalım. Yaşanmamış günlerimiz yok olmasın. Çocukların avuçlarıyla birlikte. Boşluğun karanlığına çıkmasın negatif resimcikler. Yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüşebilmek için yaşayabilelim. Tanrı ellerimizdir. Tanrı yüreğimiz, aklımız, her yerde var olan Tanrı. Toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Ve bestecisi sayılarda ve satırlarda ulu uyumların. İnsanlar, sizi çağırıyorum. Kitaplar, ağaçlar ve balıklar için. Buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için. Üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler.

Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerimizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödemeklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu

0: İstediğin halde.
1: Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin.
0: Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil.
1: Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından.
0: Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz.
1: Daha orada ilk ucunda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün.
0: Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yaldız zerresi. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.

Korsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik durak. Suflör.
2: Kolay dinlenen, melodileri ıslıkla kolaylıkla çalınabilecek kadar hoş eserler yazan Erik Satie, sadece 8 ölçü ve 180 adet notacıktan oluşan Vexation adındaki bestesinin 840 defa tekrarını isteyince, eserin tamamını seslendirmek tam 18 saat sürmüş.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Müzik mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Müzikte zeka ile duygu arasındaki bağlantı yüceltici ve mutluluk vericidir. Alfred Brendel.

17 Haziran 2025'te Londra'da 94 yaşında yaşama veda eden Alfred Brendel, 20. yüzyılın en önemli, en etkileyici piyanistlerinden biriydi. Haydn, Mozart, Schubert, Brahms ve Liszt gibi bestecilerin ustasıydı. Haydn'ın müziğine verdiği önemle bestecinin yeniden değerlendirilmesini sağladı. Schubert'in sonatlarını ve Schönberg'in piyano konçertosunu piyano repertuarında kalıcı hale getirdi. Liszt'in müziğine yönelik ilginin yeniden doğmasında etkili oldu. Dietrich Fischer-Dieskau'nun şarkı eşlikçisiydi. Çok yönlü bir kimliğe sahipti, deneme yazarı, şair ve düşünürdü. Eşsiz bir mizah anlayışı vardı, çok iyi bir öğretmendi.

6 yaşında piyano çalmaya başlayan Avusturyalı piyanist Alfred Brendel harika çocuk değil. Ailesinde müzisyen de yok ve kendisinin de itiraf ettiği gibi ne iyi bir nota okuyucusu ne de olağanüstü bir hafızaya sahip. Mimar olan babasının bir zamanlar otel müdürü olarak çalıştığı bir tatil köyünde otel misafirlerine çalınan operet plaklarını dinlemek kendi deyimiyle yüce müziğe ilgi duymasını sağlamış. Polonyalı ünlü tenor Jan Kupura'nın 1930'lara ait operet kayıtlarını dinlerken şarkılara eşlik etmiş küçük çocuk ve bu onun çok hoşuna gitmiş.

Ciddi müzik eğitimine Graz konservatuarında başlayan, 16 yaşından sonra çok az akademik eğitim alan Brendel'in birkaç ustalık sınıfına katılmasının dışında Ludovico von Kahn'dan başka bir öğretmeni olmamış. Bugün bile yadırganacak bir müzik geçmişine sahip Alfred Brendel ama o bu durumu bir avantaj olarak görmüş. Bir öğretmen çok etkili olabilir, kendi kendime öğrendiğim için kendi kendime çözemediğim her şeye güvenmemeyi de öğrendim. Öğretmenlerden daha değerli olan şey diğer piyanistleri, şefleri ve şarkıcıları dinlemektir. 16 yaşından sonra düzenli bir öğretmenim olmadı. Kendini keşfetmek daha yavaş ama daha doğal bir süreçtir demişti.

17 yaşındayken Graz'da piyano edebiyatında füg başlıklı ilk resitalini veren Brendel o konserde çift füg içeren kendi bestelediği sonatında seslendirmiş büyük alkış almıştı. Müziksel faaliyetlerin yanı sıra resim, bestecilik ve edebiyat gibi diğer ilgi alanlarını da sürdüren Brendel'in edebiyat ikinci profesyonel mesleği oldu. 1949'da İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen prestijli Buzoni yarışmasında dördüncülük ödülünü kazandı. Bu prestijli ödülle birlikte konser piyanisti olarak kariyerine başladı. Kariyerini yavaş ve gösterişsiz bir şekilde inşa eden Brendel, Avrupa ve Latin Amerika'da turnelere çıktı. Büyük İsviçreli piyanist Edwin Fischer'in birkaç ustalık sınıfına katıldı. Fischer ona klasizm sınırları içinde tutkuyla çalmayı öğretti.

Birçok önemli ödülün sahibi olan Alfred Brendel gençken genel kariyerim hiç de heyecan uyandırmamıştı, adım adım ilerliyordu. Sonra bir gün hiç beklenmedik bir şekilde büyük plak şirketlerinden peş peşe 3 teklif aldım. Gerçekten bu oldukça şaşırtıcıydı. Bir termometrede yavaş, neredeyse fark edilmeyen bir yükselme ya da bir su ısıtıcısının suyunun aniden kaynamaya ve köpürmeye başlaması ve buhar çıkarması gibi oldu bu. Kariyeri boyunca dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren Brendel, yaptığı sayısız kayıtla müzik tarihine damgasını vurdu. Beethoven'ın tüm piyano eserlerini kaydeden ilk piyanist olarak adını müzik tarihine yazdırdı, müzik otoriteleri tarafından en iyi Beethoven yorumcusu olarak gösterildi. Beethoven'ın solo eserlerinin tamamının kaydını yapan Brendel'in yorumculuk ruhunu güçlü bir şekilde kışkırtan bestecinin anıtsal eserleri değil, aksine La Stessa La Stessima tarzındaki varyasyonları olmuştu. Beethoven'ın Antonio Salieri'nin Falstaff operasından aldığı bir temayı 10 çeşitleme ile süslediği varyasyonlarını karşı konulmaz derecede büyüleyici, göze çarpmayan bir nadirlik sözleriyle tanınmamıştı büyük usta.

60 yıllık kariyerinin ardından 2008 yılının Aralık ayında emekli olan Alfred Brendel, yaşamı ve çalışmaları hakkında hazırlanan bir belgeselde "Neden emekli olduğumu açıklayacak kelimeleri hala bulamıyorum," demişti. Emekli olduktan sonra müzik ve mizah üzerine denemeler ve şiir kitapları yazan, konferanslar veren, genç müzisyenlere ustalık sınıfları düzenleyen ünlü piyanist emekli olduktan sonra "En çok neyi özleyeceksiniz?" sorusuna "Adrenalin," diye cevap vermişti. Dünya sahnelerindeki başarısı karşısında müzik dünyasını şaşkınlığa uğratmıştı Brendel. Her zaman biletleri tükenen resitallerinin sahnesine adım atarken veya sahneden inerken dinleyicilerine kısa ve hızlı selamlar verdi. Konserleri sırasında istenmeyen gürültülere karşı son derece tahammülsüzdü. Seyircilerden birinin yüksek sesle öksürmesi nedeniyle kendini rahatsız hissettiğinde sahneyi terk etmesiyle ünlüydü.

Alfred Brendel, kendinizde en çok kınadığınız özellik nedir sorusuna yaşlanan bir beynin maskaralıkları diye yanıt vermişti. Ne zaman ölmek istersiniz sorusuna ise zamanında demişti. Müzik dünyası 17 Haziran 2025'te 94 yaşında yaşama veda eden Alfred Brendel'in yasını tutuyor şimdi. Efsane piyanist 20. yüzyılda klasik müzik dünyasının yorumları, düşünceleri ve yazılarıyla neredeyse diğer tüm sanatçılardan daha fazla etkiledi. Uzun boyu, yüz ifadesi, dağınık saçları, geniş alnı ve eski moda kalın gözlükleriyle roman sayfalarından fırlamış bir kahraman gibiydi. Canlı ve mesafeli, şaşkın ve kararlı, düşünceli ve espriliydi. Piyanodaki tüm ciddiyete rağmen bir yazar olarak mizah anlayışı dikkat çekiciydi. Sahnede gösteriş yapmaktan nefret etti. Bu da onu hoş bir şekilde farklı kıldı. Müzik dünyası onunla vedalaşıp yas tutarken zengin bir hayatın da sona erdiğini biliyordu. Müzik otoriteleri onu şu sözlerle uğurladı. Yüzyılın piyanisti Alfred Brendel öldü. Brendel dediğinizde sadece müziği düşünürsünüz. Müzisyen, yazar, öğretmen olan bu adama minnettarız. O eşsizdir ve öyle kalacaktır.

0: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Perdedeki Notalar'da konuğumuz The Sandman. 2022 yılından bu yana internet dizisi olarak izleyicileriyle buluşan yapım, aslında Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics'in yayınladığı bir çizgi roman serisinden ilhamını alıyor. Bizleri kader, ölüm, düş, yıkım, ihtiras, umutsuzluk ve hezeyanla namı diğer Endless, yani sonsuzluk ailesiyle tanıştıran yapım, ailenin üçüncü kardeşi Düş ya da diziye de adını veren Sandman karakteriyle doğaüstü bir hikayeyi sürüklüyor. Tabi insana dair tanıştığımız ve yüzleştiğimiz çok şey var. Yapım fantastik olsa da insan her yerde, her manada insan. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar başlıyor.

Doğrusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında The Sandman dizisini ve müziklerini konuk ediyorum. Beni bu diziye bağlayan ilk ve en önemli şey aslında tema müziğiydi. Hatta melodisiydi. Daha önce bestelediği müziklerle Emmy adayı olan besteci David Buckley adaylığını oldukça mistik ve büyüleyici bir dille pekiştiriyor. Kelimeler her zamanki gibi yetersiz kalıyor. Aynı zamanda müziklerde viola da gamba ve barok flüt gibi enstrümanlar kullanmayı tercih etmiş. Gelenekselin ve yeninin buluştuğu, başarıyla kaynaştığı eserlerde tabii beni epey heyecanlandırıyor. Tek bir tema, çeşitlemeleriyle bu albümün temelini oluşturuyor. Enstrümanlar şahane, elektronik elementler ve dokunuşlarla iç içe, armoniler anlamının hakkını veriyor, melodi ise zihninize kazınıyor, titizlikle işleniyor. Perdedeki notalar, sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te devam ediyor.

Perdedik Notalar'ın bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedikinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedik Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Sizlere bugün dizi müziği albümünde yer alan bir şarkıyla veda etmek istiyorum. The Song of Orpheus, yani Orpheus'un şarkısı. Hazırlayıp sunduğum Uyan Neo'nun ilk programlarında yer verdiğim Orpheus'un hikayesiyle nedendir bilinmez sık sık rastlaşıyorum. O sebeple bende yeri pek özel. Şarkının sözlerinden bir bölüm paylaşmak isterim. Ölümlü hayatlarımızın kısa olduğunu biliyorum ve minnettar olmalıyım tüm kederime rağmen tanrılara. Ama aşk beni buraya sana getirdi. Yas ve aşk duygusu veya sevgi de diyebiliriz. Çünkü love kelimesi ikisini de içinde barındırıyor aslında. Ne kadar el ele iki duygu, ne kadar değerliler, bunu unutuyoruz bazen. Şarkı bana bunu hatırlattı. Her ne kadar çok ağır gelse de iki duygu da çok özel ve doyasıya deneyimlenmeli. Ve düşlerimize sımsıkı sarılmalı. Hem bize dair anlatacakları var hem de kocaman bir hanedanlığı. Ben Bestesi Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi, akrep gibi, akrep gibi.

gibisin kardeşim, koyun gibisin kardeşim. Gocuklu çelep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Gocuklu çelep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen.

senin mi? Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Canım kardeşim.